Allah'ı en kümbe. Semi'a Allah'ı limen hamiden. Allah'ı en kümbe. Allahu Ekber. Allahu Ekber.